0: Ben siz bir şey sanamadım çamarık mantığın.
1: Medic 1, you're on scene at 1409, 1458.